şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Can ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun? Can tanıyalım.
2: Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın acaba?
2: Bir firmada çalışıyorum ben.
1: Haliyle de yani. Hani ne yapıyorsun o firmada? İşin ne?
2: Şoförlük yapıyorum.
1: Yollardayız sürekli. Peki.
2: Aynen. Şu an havaalanındayım ben.
1: Bayram planın ne? Ne yapacaksın?
2: Bayramda Ankara'dayım ya. Bir yere gidemiyorum.
1: Ailen de orada zaten. Onlarla berabersin.
2: Evet.
1: İyi, hadi bakalım. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
2: Benim önerim mesela yani çalıştığınız yerdeki eğitim düzeyi düşük insanlar gerçekten çok sabrını zorluyor bazen insanları. Hmm. Yani eğitim düzeyi yüksek yerlerde çalışmaya çalışın. Hmm. Yani kendini daha iyi geliştirebilen insanlarla çalışın. Yoksa yani sinirleri bozuluyor insan.
1: Evet, anladığım kadarıyla sen bu konuda muzdarip olanlardansın.
2: Evet, 7 sene.
1: Yani eğitim dediğin illa üniversite bitirmek değil, kendini geliştirebilmiş değil, evet. İnsanlar. İşte ne bileyim, yol yordan bilmek, bunlar doğru, önemli. Artık para el değiştirdiği için ne yazık ki şey, yani teşbihte hata olmaz, yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Bakıyorsun mesela ağzında diş yok, etti, laf değil, uslubu uslup değil, büyükle küçükle nasıl konuşulması gerektiğini bilmeyen adamlar sana ahkam kesiyor, parmak sallıyor. Evet, bu biraz şey, tatsız. Ne diyeyim yani, hayırlısı be.

0: Pusula'dan canlı yayında en iyiler.
1: Ayvalık'tan Halil diyor ki benim önerim bayram tatili için lütfen Ayvalık'ı tercih etmeyin. Hava durumu çok kötü. Yağmur, fırtına, kar, portakal büyüklüğünde dolu bekleniyor. Vallahi gelmeyin, başka yere gidin demiş. He. Yemezler Halil. Geleceğiz. Geleceğiz hepimiz Ayvalık'a girelim. Ben bayramda Fethiye'deyim. Sen ne zaman gidiyorsun yazanları görmüştüm. Ben Arefe günü gidiyorum. Yani pazartesi günü de yayındayım ben. Arefe günü yokum. Yani salı günü sabah uçağım. Ben de Fethiye'de olacağım. Fethiye'den çok fazla mesaj geldiği için oradaki dinleyicilerimle de belki oralarda bir yerlerde karşılaşırız. 5 gün falan orada olacağım ben de. Acık nefes alak. Benim naçizane önerim beyaz yakalara. Ben lojistik firmasında temizlikteyim. Temizliğini bizim yaptığımız yerde bizi ve bizim gibi meslektaşlarımızı küçümsüyorlar. Sizi de bir ana doğurdu. Bizi de kapıdan çıkınca eşitiz, neyin havasındasınız, çok sinir bozucu diye mesaj yollamış. Adı yazmıyor dinleyicimin. Yani zaten abi az önce bahsettiğimiz mesele gibi, ya da abla kim? Profilde bir kadın bir erkek var bu arada. Ne bu? Bu arada ismim Semra'ymış. Evet, Sinopluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Semra Hanımcığım, yani bu işten de bağımsız ne yazık ki kendini tamamlayamamış, karakterini oturtamamış insanların hali tavrı. Çok fazla takılmamaya gayret edeceksin. Ne yapacaksın artık, işte az önce konuştuğumuz gibi belli bir yaşa gelmiş bir insanın artık o halini tavrını sen değiştiremezsin. Zaten şey gibi düşünün. Şimdi hayatta hepimizin bazen bazı anlarda türlü hataları olabiliyor. Farkında olmadan yaptığımız şeyler olabiliyor. Ama bazı şeyler hata değildir, yanlıştır. Artık belli bir yaştan sonra neyi ne kadar yapıp yapmaman gerektiğini ayırt edemiyorsan bu hata değil. Artık bu sen geri zekalısın anlamına geliyor. Sonrasında sen bunu ona ifade ettiğinde eğer hani neyse deyip özür diliyorsa bile onun da bir kıymeti yok. Çünkü mühim olan özür dilenecek bir şey yapmamaya gayret etmek ya. Yani o yüzden sen yap et, ondan sonra ya özür dilerim lan, hadi lan yürü git, seninle mi uğraşacağız, hadi. Git babandan özür dile hadi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, Sıla ben Ankara'dan.
1: Hoş geldin. Suna mı, Sıla mı?
2: Sıla.
1: Sıla, hoş geldin. Evet. Tanıyalım, ne iş yaparsın Sıla?
2: Hoş buldum. Eğitim danışmanıyım, yoksa eğitim danışmanı.
1: Atıyorum böyle üniversite dönemine girmek üzere ya da o süreçten çıkmak üzere olan çocuklara yurt dışında işte dil okulları vesaire falan mı?
2: Aynen. Yani onların okul araştırmaları, okul takibi, kayıt işlemleri, vize işlemleri gibi.
1: Güzel. Peki son yıllarda çoğunlukla hangi ülkelere talep var çocuklarda?
2: İngiltere'ye çok talep var. İşte Cape Town var, Dubai var. Savaş öncesine kadar Dubai çoktu ama şimdi tekrar var talepler.
1: Aha, anladım. İyi, kolay gelsin. Peki nedir acaba önerin?
2: Önerim benim son model arabası olanlara özellikle. Şu anda da trafikteyim, böyle cinnet geçirecek duruma geliyorum bazen. Yani o elektrikli araçlarda o kadar yavaş giden insanlar var ki korkmasınlar diyorum. Zaten aracın 256 yerinde muhtemelen işte kamerası var, dönüş desteği var, kalkış desteği var, bilmem ne. Korkmasınlar, arabalarını güzelce sürsünler, önlerinde 6 tane 7 tane araba boşluğu bırakmasınlar ki biz de güzelce akabilirim trafikte.
1: Seri araba kullanmayanlara uyuz oluyorum diyorsun özetle.
2: Aynen öyle, uyuz oluyorum, sinir oluyorum. Kullandığım araba benim neredeyse 15 yaşında. Ağır bir araba, onlardan daha seri araç kullanıyorum. Yani her yerinde desteği olan teknik ekipmanı donanımlı bir araçlarda da böyle en sol şeritten 80'li 90'la gitmesinler.
1: Şey ama bir yandan da mesela senin ehliyeti ilk aldığın zamanları düşün. Belki şeydir, acemi şofördür.
2: Ama acemiyse o zaman sağ şeritten gitse sanki Doğan Can ya.
1: O da doğru. Evet. Sen de haklısın be Sıla.
2: Yani evet, bak doğru. Şimdi önümde var. Önünde 4 arabalık falan boşluk var. Yani makas mı atalım, ne yapalım? Hani herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Korna atıyorsun, aynadan el kol yapıyor. Yani işte böyle zor ya.
1: Allah sabrını da verir inşallah.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol. Süper
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Hoş geldin Ufuk. Tanıyalım, nereden ararsın?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Yazılım işleriyle uğraşıyoruz. 412. bölümde ambulans olarak bir önerim olmuştu. Senle daha önce konuşmuştuk.
1: He.
2: Mayıs başından beri düşürmeye çalışıyorum. Gerçi
1: kısmet bugüneymiş. Evet.
2: Aynen.
1: Hoş
2: aynen.
1: Geldin. Ne yapıyorsun? Bayram planın ne?
2: Bayram planı buradayız. Hani bir ekstra bir plan yapmadık.
1: Muhtemel bu bayram İstanbul biraz daha görece sakin olacaktır. Bu akşam itibariyle herkes yollara koyulacak çünkü. Hatta şimdiden var mıdır acaba gün içinde de? Bakayım bir İstanbul çıkışında, evet bir yoğunluk var da hani sabah trafiği de olabilir bu, bilemedim. Ama hani şey, hafta sonu itibariyle İstanbul biraz rahat olacak. Ben de gideceğim, rahat olun. Ufuk, nedir acaba önerin, tavsiyen?
2: Vallahi benim önerim sağlıkla ilgili kayropraktik denilen bir yöntem var.
1: Evet, vücut kıpırdatma.
2: Evet, çıkıkçılık, kırıkçılık gibi bir şey değil de.
1: Aha.
2: Yani bayağı bildiğimiz doktorların uzmanlık alanıyla geliştirilen bir yöntem.
1: Fizyoterapistler uyguluyor mu bunu, yoksa evet. Değil galiba. Kayropraktik evet. Başka bir alan uzmanlığı evet. Mı gerektiriyor?
2: Evet.
1: Hepsine evet dedin, ama, hangisi?
2: Ama aslında şöyle doktorların yaptığı bir şey bu. Tıpık konusunda, işte 11 ilik düzleşmesi konusunda ameliyatsız çözüm sunuyorlar. Türkiye'de bu çok yaygın değildi geçmiş yıllara yönelik. Birkaç tane doktor vardı. Hatta bir tanesi vermende sıkınca var mı?
1: Verme. Sonra belki dolandırıcı çıkar, ben uğraşırım.
2: Yok. Amerika'ya sürekli gidip geliyor.
1: Doğrudur. Burada herkes gidiyor. Boşver. Evet, ama karyopraktik ile alakalı son yıllarda dediğin gibi şeyde, Instagram'da önümüze çok video çıkıyor. O videoları evet. izlemek bile rahatlatıyor. Bilmeyenler için arkadaşlar, birisi yatıyor. Evet. İşte bu işin uzmanı da böyle çeviriyor. Alıyor kolunu oradan oraya, böyle bir tık diye ittiriyor. Evet. Ah. Böyle bir rahatlama anları, evet. Görüntülerini gördüm ben de, evet.
2: Evet, yani tutuğu özellikle çözüyorlar. Ameliyat gerektirmeden özellikle tavsiye ediyorum. Hani ameliyat olmanıza gerek yok.
1: Senin ne derdin vardı da böyle bir yola başvurdun?
2: Benim bir derdim yok. İşte tanıdık arkadaşlarından, eş dostlardan duyduğum kadarıyla ve gerçekten işe yaradığını söylüyorlar. Ameliyatsız boyun fıtığı olsun, eklem ağrıları olsun, omurilik düzleşmesi olsun.
1: Her fıtık için aynı şey söyleyemeyiz tabii ki. Onun da seviyesi tabii. Var. Yani yani ameliyatsız çözüm demek de doğru olmaz bence. Ama bazı durumlarda rahatlatıcı etki sağlayabilir diyeyim ben en azından.
2: Genelde tabii ki.
1: Evet, peki ama. Sağ ol Ufuk. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Bir de senden bir ricam olacak ama olabiliyorsam.
1: Ne?
2: Doğum günümde düşürmeye çalıştım 6 Mayıs'ta seni. Şarkı yazdım yapay zeka ile birlikte ama.
1: Al işte.
2: Hani çalarsan çok mantıklı geçer.
1: Ama gerçek duygu ve düşüncelerimi söylememe müsaade edeceksin, tamam mı?
2: Tamam.
1: Ne? Ne yazınca çıkıyor YouTube'a?
2: YouTube müzikte var. Albüm hep seninle, Ufuk Naldöken olarak.
1: Ufuk Naldöken kalbim hep, yazsam çıkar bakayım. Evet. 2 ay önce yüklemişsin. Şu herhalde. Yine yapay zekalı, böyle kalp arkasında Galata Kulesi olan görsel o mu?
2: Aynen. Dün çıktı hatta. Dün yayınladık.
1: Biraz bir dinleyelim bakalım. Sen sözleri sen mi yazdın? Onu da mı yapay zekaya yaptırdın?
2: Sözleri genelde ben yazdım.
1: Yalan
2: söylüyor. Yapay zeka yazdım.
1: Bence bir kısmını sen yazdın genelde yapay. Dur hadi bir dinleyelim bakalım neymiş. Hemen buradayız.

0: Ufuk.
1: Efendim?
0: Müzik direktörümden mesaj geldi. Kapa kapa yazmış. Sen evli misin?
1: Evet.
0: Kime yazdın bunu? Kalbim hala seni unutmadı falan filan ayağı.
1: Valla kimseye yazmadım ya. Genel anlamda yazdım.
0: Ne oldu? Hatta... hani büyük bölümünü sen yazmıştın.
1: Ya şöyle... kuple olarak ben yazdım tabii. Hani,
0: kuple olarak.
1: Nakarat bölümü özellikle bana ait.
0: Çok güzel. Ağlıyorum şu anda. Çok duygulandım. Teşekkür ediyoruz. Süper.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Tülin hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. İstanbul'dan.
1: Ne iş yaparsın?
2: Konfeksiyonda çalışıyorum.
1: Kolay gelsin. Bayramda da çalışacak mısın?
2: Hayır. Bugün son.
1: İyi hadi. Of, gözün aydın. Ne yapacaksın bayramda?
2: Ankara'ya gideceğim.
1: Ailen mi orada?
2: Hayır. Ablam orada.
1: Ailen orada.
2: Ablam da seni çok seviyor bu arada.
1: Selamlar ona da o zaman. Peki Tülin, nedir acaba senin önerin?
2: Doğancan, benim önerim yok da sorum var.
1: Hayır mı?
2: Yani.
1: Ha.
2: Şey diyeceğim Doğancan. Ünlüler neden cevap vermiyor? Hani onları seven bu kadar kitle varken, bu kadar insan varken neden hani görüldü dahi atmıyorlar? Ben onu anlamıyorum.
1: Kime bu isyanın?
2: Doğancan şöyle. Ben geçenlerde bir tane ünlü rüyamda gördüm. Hani evet. O kadar mutluydum ki rüyamda, sarılıyordum, fotoğraf falan çekiyordum. Yazdım.
1: Kime?
2: Emircan İre'ye.
1: Cevap
2: vermedi bana.
1: Tülin, aklın yok anladığım kadarıyla senin.
2: Yani en azından bir görüldü dahi at.
1: Tamam da çocuğun işi gücü yok. Oturup böyle sürekli pıt pıt pıt pıt pıt mesajlara mı bakacak? Yani bu beklenti yani için... Tamam da görüldü atsa ne olacak ya?
2: Ben mutlu olacağım.
1: Ay Tülin, Allah aşkına vallahi yazı günah ziyan ya.
2: Doğancan bak, sana hiç yazmadım Instagram'dan, deneyeceğim. Umarım görüldü atarsın bana.
1: Bence hiç yazma. Tülin bak, gerçekten. bu ama bu sağlıklı bir bakış açısı değil. Şimdi sevdiğin, şarkılarını beğendiğin biriyle iletişime girme imkanı var artık yeni dönemde. Evet, doğru. Evet. Ama her yazdığında cevap gelme ihtimali
2: ya
1: elbette
2: ben,
1: yok.
2: Şöyle, ben hiç yazmadım ki zaten. Sadece rüyamda gördüm, hani yazayım dedim.
1: Tamam, en azından ne yazdın? Çocuğa ne yazdın? Evet. Rüyamda gördüm, seni mi yazdın?
2: Yani... Söyle bir şeyler ya. Onu boş
1: ver. Tamam Rüyam, seni çok seviyorum. Öyleydi böyleydi falan. Ne desin sana?
2: Söyle bence, ben ünlü olsam.
1: Sana yapsız. Sana ne desin?
2: Yani bir görüldü olsun. Mesajını beğensin en azından. Yani bir şey istemiyorum ondan da.
1: Ama bak, sen şimdi bunu kişisel olarak değerlendiriyorsun. Yani sen bir tek sen mesaj attın zannediyorsun. Her gün yüzlerce binlerce mesaj gidiyor böyle popüler insanlara. Dolayısıyla bu beklenti içinde olup kendini üzmen saçma. Onu söylüyorum sana.
2: Ben üzmüyorum zaten Doğancan.
1: Ay ne mutlu sana. Aklın yok valla. Ortalık kıyamet yeri. Hele Tülin'in derdine.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: yeri.
1: Doğan canlı yayında en iyiler.
2: Arkadaşlar bugün benim yayıncılık hayatım için tarihi bir andır. Çünkü İsmail YK geldi. Ya hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız valla? Siz içeride sizi sevenlerle sohbet ederken ben hemen kısa bir anons yaptım. Arkadaşlar adam aynı. İlk gördüğümüz gün nasılsa şu anda öyle şok içindeyim diye hemen geldim. Ufak bir dedikodunuz yaptım ama pozitif dedikodu.
3: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için öncelikle.
3: Evet, ben teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz, sizin gençliğiniz.
2: Biraz taciz ettik sizi galiba. Biraz da o yüzden mi oldu? Çünkü o gün ben dinleyicilerimi örgütledim. Yalan yok. Biz bir çeteyiz İsmail Bey.
3: Dedim evet ki, fark ettim onu.
2: Dedim ki arkadaşlar İsmail YK'yla ben program yapmak istiyorum. Hadi el birliğiyle davet edelim dedim. Bayağı yüzlerce mesaj geldi değil mi o gün size?
3: Vallahi çok güzel günaydın mesajları geldi. Uyanır uyanmaz hemen gördüm mesajları dedim ki burada dedim bir şey var.
2: Ve benim de orada olmam lazım. Bir de kalbim de temizmiş. Normalde Almanya'dasınız yılın büyük bölümünde. Tam da böyle İstanbul'da birkaç planınız varken denk geldik değil mi?
3: Klip çekimimiz vardı.
2: Çok güzel. Dün mü çektiniz?
3: Aynen. Dün evvelsi gün çektik galiba değil mi?
2: Süper.
3: Vallahi öyle bir... Dün de bir çekim vardı ama iki gün önce güzel çekimleri yaptık. Birbirinden güzel çekimlerimiz oldu. Özellikle yeni şarkılarımız için, henüz piyasada olmayan şarkılar için. Buraya geldik. Güzel, iyi ki de geldik.
2: Güzel oldu. Özlemiştik güzel çünkü.
3: Çok çok güzel sevenleriniz var. Sağ olsunlar. Bize mesaj attılar.
2: Elinize su dökemeyiz bu arada. Bunu çünkü ben adınızı söylediğim ilk saniye itibariyle gördüm. İnsanlar sizi neden seviyor? Bunun bence bir sürü sebebi var. Çünkü kurduğumuz samimi bir bağ var. Yani ilk çıktığınız günden sizi ilk tanıdığımız andan itibaren hiç çizgisini bozmayan nadir isimlerden biri olmanız bir. Bir de hani mizaç olarak da verdiğiniz mesajlar da çok tatlı. Yani ben hiç İsmail YK'nın yanına negatif bir şey koyamıyorum. Şarkılar, o eğlenceli şarkılar hep pozitif mesajlar veriyor. Duygusal şarkılarda da o İsmail YK slowları diye bir gerçek var. O da tam böyle kalbimizin ortasından bizi bıçaklayan, o duygularımızı güzel ifade eden şarkılar olduğu için
3: çok
2: bence.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Böyle düşünmeniz bizi mutlu ediyor. Bizim şarkılarımız da bu arada çok samimidir. İçimizdeki olan duyguları dile getiriyoruz. Olduğumuz gibi, nasıl biz olduğumuz gibiysek şarkılar da olduğu gibidir. O yüzden bizim şarkılarımız da mütevazi aslında.
2: Abi nasıl oluyor ama ya? Şundan dolayı soruyorum. Şimdi senin böyle çok yönlü bir müzisyen olduğunu biliyorum. Şimdi bizim sesini dinlediğimiz birçok kişi için şarkıcı diyebiliriz ama sen gerçek bir sanatçısın. Bu sanatı bu şekilde ifade edebilmek yılların birikimi. Biz seni 2004 yılında ilk belki solo kariyerinle tanıdık ama öncesinde kardeşlerinle beraber yapmış olduğun, abilerimle, ablanla yapmış olduğun o grupta çok uzun yıllardır aslında hayatımızda varsın.
3: Evet.
2: Yani evet, herhalde aileden gelen o genlerin dışa vurumu olsa gerek değil mi?
3: Yani müzisyeniz zaten biz aslında. Enstrümanist. Altyapıdan bu yana. Sadece şarkı sözleri yazmak değil. Hani müziği de kendimiz yapıyoruz. Vallahi elimizden geldiği gibi, hem yüreğimizden geldiği gibi ikisini birleştiriyoruz. Hem profesyonel hem de sevgiyle. O zaman böyle güzel bir şey çıkıyor tabii. Sevenlerimiz de demek ki bunu hissediyor, beğeniyor, seviyor, dinliyor. Sevilmek çok güzel.
2: Şundan dolayı soruyorum bunu. Şimdi hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz ya. İyi günümüz var, kötü günümüz var, ayrılık acısı yaşıyoruz, mutluluk yaşıyoruz. Ama bunları senin ifade ettiğin gibi ifade edemiyoruz. Senin oradaki formülünü tabii bunu herhalde söyleyemezsin ki. Yani sen de bilmiyorsun bence, içinden geliyor değil mi?
3: Tabii ki. Yani formül diyemeyiz. Yani bunun formülü düşünmemektir.
2: Yani doğru.
3: İçimizden geldiği gibi. İşte bugün beste yapayım, işte şu saatte yapayım diye bir durum olmuyor. İşte ne bileyim 3.30'da işim bitiyor, sonra gidelim beste yapayım. Öyle olmuyor. İş yaparken de beste yapabiliyoruz. Yani o anda hissettiklerimiz, duyguları. İlhamın zaten zamanı olmadığını hepimiz biliyoruz artık. Bunu herkese söylüyor. Gerçekten de öyle.
2: Peki şimdi şöyle geri dönüp baktığın zaman abi, yani 22 sene olmuş şapur şupur çıkalı. Ne kadar hızlı geçiyor zaman değil mi ya?
3: 26 sene oldu.
2: 2004?
3: 2004.
2: Benim matematiğim yok. 22 mi oluyor?
3: Allah'tan matematik.
2: Ya
3: 24. Bir de hani şöyle düşünün. 2003'te yazdık hani şarkıyı. Yani 27.
2: He, aslında baktığımız zaman.
3: Aynen, bu kız bana yaşımı sordu, 21 dedim. 27 sene ya. 27 sene oldu. Vay. Şapu şupur. Şapu şupur 27 sene.
2: Abi sanki matematiği olmayan ben değilim ha.
3: Yok yani 2003'te 2003'te yazdığımız
2: efendim. 2004, 2026, 22, 23 oluyor. Ama tabii senin o çalışmaların başlangıcından itibaren hesap ediyorsun belki.
3: Ya sabah sabah bana neyse, nazar değdirdiniz ya. Ne kadar iyiydi benim matematiğim.
2: Bir şey soracağım.
3: Ya.
2: Şimdi ben davet ettim ya programa. Dedim işte programa bekliyorum. Siz sağ olun hemen tabii ki seve seve dediniz. Ben saati daha sonra söyledim. Ulan bilseydik kabul etmezdik dediniz mi sabahın körü ya?
3: Yo ben vallahi saati var ya 6.30'a kurdum. 6.30'a kurdum. 6.29'da uyandım.
2: İyi
3: ya
2: güzel.
3: Demek ki bugünün heyecanı alarma bile gerek kalmadı yani.
2: Bayağıdır programa çıkmıyorsunuz bir yerlere.
3: Radyo programlarına bayağıdır çıkmıyorum.
2: Hususi evet. Olarak mı yoksa
3: televizyon kanallarına da çıkmıyoruz.
2: Bir de eskisi gibi de değil artık. Eskiden mesela sizi görebileceğimiz, izleyebileceğimiz bir sürü alan vardı. Artık çok böyle müzik içerikli programlar da kalmadı bir yandan.
3: Zaten bu yüzden nereye çıkacağız? Evet, nereye doğru. Çıkalım? Yani tamam çıkabileceğimiz programlar olur. Hani şu programa çıkın diyenler oluyor ama müzikten uzak yani o ben neye çıkayım? Yani eğlenceli müzik programları, kanalları, şeyleri yok.
2: Doğru.
3: Programlar yok.
2: Doğru.
3: Hani nerede o hatırlıyorsunuz Dev Babam, Hev Babam falan şu an ne pazarlar
2: evet,
3: falan.
2: Evet işte. Evet.
3: Bir sürü birbirinden eğlenceli müzikler artık yok. Yani televizyonda müzik fazla yok. Yani hatta neredeyse hiç yok. Ya büyük kanallarda hiç diyebilirim yani.
2: Çoğunlukla dizi yayınlıyorlar artık.
3: Ben orada neye çıkacağım yani? Niye çıkayım yani?
2: Bir de orada hani nasıl ağırlanacağınız da önemli. Yani orada bazen niyetler başka olabiliyor. Ben açık söyleyeyim. Sizi davet ederken ki tek niyetim özledik, sohbet edelim.
3: Diyorlar bazen İsmail Yıkan neden seni artık televizyonlarda göremiyoruz? Bana sormayın onu. Neden artık televizyonlarda müzik programları yok diye sorun.
2: Doğru. Yani. Hakikaten öyle. Benim de derdim hiç buradan bir magazin çıkarayım falan filan değil. Hı-hı. Sadece özledik, hasret giderelim. Tek
3: aynen
2: derdimiz
3: öyle,
2: bu.
3: Kesinlikle.
2: O yüzden iyi ki geldiniz. Sevgili dinleyicilerim burada bir de sürpriz gitar var arkadaşlar. Az sonra bu canlı canlı bir şeyler dinleyebileceğimiz anlamına geliyor. Minik bir araya gideceğim. Çok fazla mesaj geliyor. Dönüp bakamıyorum bile ama WhatsApp'tan siz de ya ben İsmail Yıkay'a bir şey söyleyeceğim demek isteyenler buyursunlar. WhatsApp hattımızın numarası 0531 785 9080. Buradan mesajlarınızı yazarsanız birazdan onları da paylaşacağım. Geçtiğimiz günlerde yayında paylaştım. Ben o dönem 34 yaşındayım. Hmm. Ortaokula falan gidiyordum. Çok hoşlandığım bir kız vardı. Sizin de bir klibinizin, şapur şupur klibinin olsa gerek, doğum gününde onun koreografisini yapmıştı. Hepimiz böyle bir sizin o dansları taklit ediyorduk ya. O günden beri ben aslında... Yani siz benim kız arkadaşımla aramı bozmuştunuz.
3: Ben.
2: Evet. Haberiniz yok tabii.
3: Haberim yok.
2: Bugün ben hesap sormak istiyorum demiş. Yok şaka şaka. Yani o görüntüleri muhtemelen hepiniz görmüşsünüzdür zannediyorum. O danslar bizim için de çok yeni hareketlerdi ya. Çok hı-hı. Böyle yoktu koreografiyle sahneye çıkan vesaire. Bir de yani kıyafetler çok özenle hazırlanmış vesaire ki bugün de bu arada her an sahneye çıkacakmış gibi İsmail Bey öyle söyleyeyim size. Bu da ayrı bir mesai ya.
3: Ya çıkabiliriz ha. Yapabiliriz burada.
2: Terasımız geniş. Toplayayım
3: tabii
2: ben herkesi.
3: Yaparız. Hiç no problem. Yaparız valla.
2: O koreografiler vesaire falan hepsi tamamen sizin fikirleriniz değil mi?
3: Fikir olarak benim evet. Ama biz dansçı arkadaşlarımızla bir araya gelip ortak karar veriyoruz tabii. Çünkü onlar da çok çok iyiler. Biz anında spontan bir şeyler uyduruyoruz sonra onu onun üzerine çalışıyoruz.
2: Süper.
3: Üfle klibi de öyleydi.
2: Çok iyi klip o ya. Az önce çaldım bu arada Üfle'yi.
3: Benim var ya içimde bir şey kaldı onu da söyleyeyim bugün ilk defa.
2: Hadi bakalım.
3: Facebook attı şey şarkım var diye
2: evet.
3: Benim çılgın işte. O
2: evet.
3: Klipte denizin altında bir sahne kurduk. Hani denizin üstünde dans ediyoruz. Şimdi görünmüş olsa tamam yapay zeka derlerdi ama o zamanlar öyle bir şey yoktu. O yüzden insanlar izlediklerine vay be diyebilirlerdi. Fakat bizim orada unuttuğumuz tek bir nokta vardı. Biz denizi uzaktan çekmedik. Çünkü o hangi denizde? İzmit tarafı. Kerpe. Git deniz hala göğsüne kadar geliyor.
2: Bir dakika o gerçek bir sahne
3: evet.
2: Miydi? Aa.
3: İşte git hala buraya kadar geliyor. Yani 100-150 metre git göğsüne kadar geliyor deniz. Böyle bir deniz her yerde yok. Biz de gittik orada uzakta sahne kurduk. Yani biz orada sahnenin üstündeydik. Fakat uzaktan çekim yapmadık. Uzaktan çekim yapsaydık daha da güzel olurdu.
2: Belki onu plato falan zannettiler o zaman insanlar klipte izlerken.
3: Yani çoğu sordu ne oldu hani nasıl bir şey bu hani nasıl. Halbuki uzaktan da çekmedik. Çekmediğimiz halde beğendiler. Bir de uzaktan çekseydik oha derlerdi ama.
2: Ki bunun da şarkısını yaptınız zaten
3: unuttuk,
2: sonra.
3: Unuttuk, unuttuk uzaktan çekmeyi.
2: O zaman bu gözle herkes Facebook klibini bir daha bir izlesin deyip kısa bir reklam arasına
3: gidelim.
2: İzlese
3: keşke ama uzaktanki keşke o çekimde olsaydı ya. Çok güzel olurdu.
2: Yenisini yaparız İsmail Bey.
3: Artık yapay zeka derler ya.
2: Tamam. Ben de arkada bir kulaç atabilir miyim?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kaan canlı yayında en iyiler.
1: Tüm enerjisiyle İsmail YK bugün Süper FM'de. Ay rüya gibi ya. Abi bir şey soracağım hazır şarkı abi çalarken. Şimdi bir şarkında var ya 90-60-90. Orada bir vücut ölçüsünü tarif ediyorsun. Evet ama burada 80-80-160, 80-80 ile toplanınca 160 oluyor anlamında mı? Yoksa yani 80-80-160 ne?
2: Ya 80-80-160 kulağa hem güzel geliyor hem az önce matematikle ilgili konuştuk. İşte matematiğimizin güçlü olduğunu da biraz gösterelim. Değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi artı deyip geçmeyelim yani. Bu arada sözleri Orhan Varlı, yani müzik hani Michalis Rakinsiz. Güzel bir çalışma hani şey gibi işte hop de bakayım hop de bakayım iç kahveni falan bakayım.
3: Ay çok güzeldi.
2: Hem kulağa hoş gelen hem eğlendiren, bu da 80-80-160. Allah acaba neler dedim, yaratmış.
1: Yani vücut ölçüsüyse çünkü 80-80 düz geliyor, 160 hani acaba öyle mi diye düşün değil.
2: Yok
1: sadece değil. Hani kulağa güzel geliyor diye.
2: Böyle ya bu hani şey de olabilir işte 60-60-120 işte geliyor olabilir. İzmirli hani. 80-80-160 Allah neler yaratmış, dünya dönmüş tersine, devir nasıl karışmış. Bir eğlenceli şarkı, konserlerde çok güzel gidiyor ya.
3: İnanılmaz. Vallahi. Burada da güzel gitti.
1: Sen ama bir yandan şeyi de çok seviyorsun değil mi? Böyle içinde türlü şakalar olan, mizahi unsuru olan sözleri kullanmayı da seviyorsun.
2: Tabii. Hem konserlerde hem ne bileyim dinlerken, hem arabada hem caddelerde. Ya güzel gidiyor o kelimeler ya.
1: Mesela onlardan bir tanesi de bu şarkıda işte oha doymadın mı sen oha diye.
2: Oha.
1: Yani nereden geldi aklına ya? Çok enteresan.
2: Bu şarkıyı aslında TikTok için yapmak istemiştim. TikTok. Yemek yerken falan oha ya doymadın mı sen? Fakat şarkı öyle bir geliştirdik ki dedik bunu tamamlayalım biz bu şarkıyı. Musikon prodüksiyonda klibini çıkardık. İyi ki de öyle yaptık. Ha bayağı bir sona klibi çıkardıktan sonra, İşte paylaştıktan sonra TikTok'ta insanlar video çekmeye başladı. Bir de tam şey zamanına denk geldi bu pandemi. İşte korona modası zamanı, evet, denk geldi. Abi baktık herkes evde canı sıkılmış yemek yiyor. Oha doymadın mı sen? Baktık oho binlerce video çekildi ona.
1: Ben şöyle bir şey yaptım. Yapay zekaya sordum. Dedim ki bugüne kadar yayınlanmış senin verilerle böyle bir ortalamasını al. İşte YouTube'da, Spotify'da, diğer dinlenme işte platformlarında vesaire. İsmail YK toplam ne kadar dinlenmiştir diye. Net bir veri olmamakla beraber, çünkü hani senin çıktığın dönemde kaset de vardı, CD vardı, tam o geçiş dönemleri falan, onları sayamıyor haliyle. Dijital platformlarda 3 milyardan fazla bir dinlenme diyor. Ya milyon demiyoruz arkadaşlar, milyar. Şimdi düşününce hakikaten, mesela bakıyorum YouTube'da kliplere 200 milyon izlenen, işte 300 milyon izlenen klipler var. Bu mesela çocukluğunda hayal eder miydin yani bu kadar milyonlarca, artık milyarlarca insanın böyle bir ilgi göstereceği bir iş yapacağını hiç hayal eder miydin?
2: Ya çocukluğumda, gençliğimde tabii dijital platformu düşünmezdik çünkü o zamanlar yoktu. Ama sevilmek, dinlenmek, konser vermek, milyonlar insanlar tarafından dinlenmek, sevilmek, bunları tabii ki çok hayal ediyordum ben.
1: Ya bunun manifestini yapıyor muydun?
2: Bak, inanmayacaksınız. Eğer görüntüm olmasaydı belki inanmazdınız. Ben 1,5 yaşında konser veriyordum evde ya.
1: 1,5 mı?
2: Evet. 1,5, 2. Hadi 2'ye yakındım böyle. Freddie Mercury'nin bir şarkısı vardı. Onu canlandırıyordum gitarımla. Daha başka görüntüler de var. İnşallah gelecekte onları vereceğim.
1: Tam da onu soracaktım, biliyor musun abi? Şey diyecektim yani, müzikle iç içe bir ailede büyüdüğünü biliyoruz zaten. İlk ezberlediğin şarkı neydi diye soracaktım. Freddie Mercury geldi.
2: Evet, Mustafa İbrahim. O da Mustafa İbrahim olduğundan dolayıdır belki. Çünkü Mustafa benim abimin adı. İbrahim de hani bizden. Şarkıda biraz böyle bir adrenalin rock müzik. Hoşuma gidiyordu. Biraz hafif böyle bir Mısır motifleri de var. Makamı var. Ne bileyim ben o altyapıyı demek ki o yaşımda çok beğenmişim. O gazla gittim yani. Tabii ki ondan önce tabii bizim abiler onlar müzisyen olduğundan dolayı onlardan da biraz. Bir de benim çocukluğumda şöyle, babam diyor sen çocukken diyor sürünürken diyor oyuncaklara değil müzik enstrümanlarına doğru gidiyordun diyor.
1: Peki herkesin merak ettiği, kaç tane enstrüman çalıyorsun?
3: Bence sen bilmiyorsun bunu. Çünkü yani şu sebepten illaki hani bazılarında çok profesyonelsindir ama el yatkınlığından dolayı her enstrümanı çalabilirsin bence, değil mi?
2: Ya 14 tane enstrümanı çalmışlığım var.
3: Of.
2: Evet. Ama bana deseniz ki sahnede hangisini profesyonel çalabilirsiniz? 7-8 tanesini korkmadan çalarım. Ama diğerleri de biraz daha stüdyoluk. Hani hata yapabilirim. Örneğin kemençe çok iyi çalamıyorum ayakta ama oturup biraz daha iyi çalabiliyorum bu aralar. Çünkü üzerine çok çalıştım.
3: Hmm.
2: Yani. Ama tabii ki onun kültüründe biliyorsunuz yani ayakta da çalabilmek evet, o evet. ayrı bir kas gücüdür. Yani bilekte özellikle ama...
3: Ki bu arada perdesiz bir enstrüman olduğu için de kolay değildir kemençe çalmak. Ben kabak kemane çalmaya çalıştım da çalamayınca bıraktım.
2: Çalarız beraber. Çalarız.
3: Abi ben sana bu eziyeti yapmak istemem.
2: Ya perdesizlikte sorun yok çünkü ben ut 13 yaşımda başlamıştım. Ut çabı, o da perdesiz. Güzel.
3: Sen duyuyorsun ama işte ben duyduğumu anlamıyorum. Sorun ya yani bu doğum R mi Allah bilir yani. O yüzden sen şimdi bildiğin için sana kolay geliyor.
2: Sanki gözü tabii. kapalı evin içinde gezmek gibi bir şey değil mi?
3: Evet.
2: İşte o evi ezbere öğrenmiş.
3: İşte benim sana. Gözüm açık yine gezemiyorum. Öyle. Öyle düşün. Peki az önce reklam arasında bir şey konuştuk. Onu söyleyebiliyor muyuz? Yakın zamanda bir sürpriz
2: söyleriz,
3: var.
2: Söyleriz.
3: Hadi sen söyle o zaman.
2: Ya 7. ayın 5'i 5 Temmuz'da doğum günüm.
3: Evet.
2: Albümü o zamana denk getirmeyi düşünüyoruz.
3: Ve bayağı bir albüm geliyor arkadaşlar. Yani dolu dolu bir İsmail YK albümü geliyor. Şundan 2 ay sonra aslında evet. baktığımız zaman 2-3 ay sonra.
2: Neredeyse kalmamış bile değil mi?
3: Abi yıllar geçiyor. 2 ay nedir fırt diye bir bakmışsın albüm çıktı diye. Ben de büyük bir heyecanla arkadaşlar o bir gün şey yapalım hatta. O yayında baştan sona o albümü dinleyelim. Öyle İnşallah. Bir şey yapalım yayında.
2: İnşallah.
3: Heyecanla
2: inşallah.
3: Bekliyoruz. Peki böyle saçma sapan sorular hazırladım eğlenceli olsun diye. Hı hı. Diyelim ki dediler ki sevgili İsmail artık sadece bir şarkını insanlara dinletebilirsin.
2: Hı hı.
3: Başka hiçbir şarkın değil. Hangi şarkın olurdu abi?
2: Benim en sevdiğim şarkı aslında normal. Allah belanı versin şarkısı en çok sevdiğim şarkı. Fakat insanlara dinlet dediğin zaman şimdi bir garip oluyor. O onu seçmezdim. Eğlenceli bir şarkı.
3: Çünkü seçimi. O şarkının içinde müzikalite çok başka bir yerde biliyorum. Yani oradaki sololar, işte senin vokalin gerçekten oturup böyle hani müzisyenlerin değerlendirdiği zaman çok başka kafalar var burada diyebileceği bir şarkı.
2: Hmm. Evet.
3: Bence öyle.
2: Çok enteresan bir şarkı. Ama dinlet dediğinde de bence hem eğlenceli hem biraz da içinde duygusallık da var aslında. Çikolata gibi tatlısın.
3: O zaman reklamdan sonra dinleyelim
2: Güzel
3: onu.
2: Güzel gözlerini ver bende kalsın.
3: Güzel. Valla çok mesaj var. Ya ayıp oluyor bu arada. Dönüp 3-5 mesaj da okuyayım yayında. Olur. Onlar da üstümüzde evet. kalmasın. Mesela Levent yazmış diyor ki İsmail YK benim evlenme sebebimdir. Onu dinleyerek eşime aşık oldum ve evlendim. Ben de yeri o yüzden çok ayrıdır. Konya'dan selamlar
2: Buradan
3: demiş.
2: Buradan selamlar olsun. Hem Konya hem kendisine.
3: Ha, fotoğraflar geliyor. 2010 yılında İsveç'e konser vermeye gelmişti o zaman. Onun yanına gittik diye.
2: Soldaki ben miyim?
3: Evet.
2: Bayağı kiloluymuşum orada ya.
3: Abi evet biraz. bakalım çocukluğumuzun oyun bilmecesiydi 80-80-160. O çok eski bir şarkı değil bu arada. O zaman sen herhalde 15 yaşındasın çocukluğumuzun dediğine göre. Viyana'dan selamlar yurtseven kardeşi olarak bir şarkı yeniden gelir mi? Yakın zamanda geldi aslında. Hmm. Siz ya zaten beraber üretmeye de devam ediyorsunuz ama belki albümde var mı beraber yaptığınız bir sürpriz?
2: Ya zaten beraber birlikte çalışıyoruz işte ablamın sesi yalnız İşte bir araya gidip böyle eski televizyonlar programları gibi şey olsa tabii ki o zaman biraz daha belli olurdu yaptığımız ama şimdi çok ara ara vere vere yapıyoruz. Algoritmusu yükseltmek lazım ya aslında sık sık çıkarmamız lazım.
3: Evet.
2: En azından 3 şarkıyı bir hafta içinde çıkartırsa öyle bir şey de düşünüyoruz aslında albümden sonra Yurtseven Kardeşler çalışmaları gelecek.
3: Ya süper olur. Ha. Bir de yani sizin türküler ve özellikle... Bir tane halay var ya sizin böyle uzunca bir halay. Zaten bütün düğünlerin artık en büyük marşı haline geldi sizin kardeşlerinize yaptığınız o. 2007 yılında Malatya'da üniversite okurken gelmişti konsere. Özellikle onun için gitmiştim çok seviyoruz diye mesaj
2: Sağ
3: gelmiş.
2: Sağolsunlar, selamlar.
3: Hollanda'dan Engin yazmış. İsmail Bey iyi ki gelmiş çok seviyoruz Engin, diyor.
2: Engin selamlar.
3: İsmail abinin o dönem taktığı gözlükleri nereden bulabiliriz Doğancan? Bu yaz bence hepimiz İsmail YK gözlükleri takıp bir akım
1: yapmalıyız demiş Serdar. Hayda. Ah,
2: vallahi çok teşekkür ederim o güzel düşüncesi için. Yalnız o gözlükler artık yok.
1: Değil mi?
2: Yani ben bile bulamıyorum.
1: O, ama çok böyle şeydi.
2: İki tane yaptırdım biliyor musunuz? Artık o gözlükler yok.
1: Bugün taktığınız da böyle havalı bir gözlük. Evet, yine bu, o dönemlere bu, benziyor.
2: Eski bu. 2006'da aldığım gözlük bu.
1: Ben zaten bayağıdır öyle bir yani gözlük görmüyorum. Doğru.
2: 16, 17, 18 senelerine hadi gitgide azaldı.
1: Vay be.
2: Bayağı bir azaldı. Şu anda özel yerlerde sipariş veriliyor. Kolay kolay bulunmuyor. O yüzden değeri arttı.
1: Vay be. İsmail YK gözlükleri diyebiliriz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Gel aşkına kıtlasın he?
2: Evet.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, İsmail YK bugün Süper FM'de konuğumuz, sağ olsun. Çok da güzel denk geldi. Normalde hani Almanya'da ama kalbimin temizliğinin tezahürü olsa gerek bugün bizlerle beraber. Çok fazla mesaj var, onlara da birazdan göz atacağım. Ama acaba diyorum, şu gitar orada boynu bükük kalmasa mı ya ufaktan? Bu arada bir sürü de mesaj gelmiş. Doğancan ya, insan bir fotoğraf paylaşır, bir video paylaşır diye, tamam birazdan şey yapacağım. Doğru, biz burada sohbete daldığımız için merak edenler var. Arkadaşlar, İsmail Bey gitarıyla beraber stüdyomuzda. Bu da demek oluyor ki canlı canlı bir şeyler dinleyelim.
2: Olur olur. Hatta bu Çikolata Gibi şarkısının ikinci kıtasını sonradan yazdım.
1: Öyle mi?
2: Evet. Hani diyor, azı karar fazlası bile inan yanar. Bir gün almazsam nozumu bana zarar. İşte ikinci kıtasına güzel.

0: yerim seni çikolata gibi. Bu arada sen söylüyorsun.
1: He tamam.
0: Çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına kıtlasın. Aslında neydi seni, biliyor musun? Gel aşkına kıtlasındı normalde. Fakat dinleyicilerin hepsi aşkıma dedi ya.
1: Evet. Ben de öyle anladım.
0: Evet, aşkıma. Artık bundan sonra ben de hep aşkıma okumaya başladım, biliyor musun? Aslında aşkına, hani ben senin aşkınım, gel aşkına. Ama o biri de güzel değil mi? Aşkıma gel.
1: O da
0: güzel.
1: Olur. Ya siz söyleyin yeter ki, fark etme. Bir şey söyleyeceğim. Bir istek yapabilir miyim?
0: Tabii.
1: Çok ufak bir kuple de olsa. Hı. 9 mevsim. Minik. Ne olur.

0: Anas ben burada rahat duramadım.
1: Nasıl şey yapalım? Kollar var.
0: İstersen kitarsız yapalım çünkü tutamıyorum.
1: Ay olur tamam nasıl isterseniz tamam.
0: Dokuz mevsim beraberdik birden ayrıldık. Hem oynardık hem gülerdik. Şimdi el olduk. Olmuyor olmuyor sensiz hiç olmuyor. Denedim olmuyor. Giderim uzaklara tek başımayım. Geri dönülmüyor. Of. Dokuz mevsim beraberdik birden ayrıldık. Hem ıslanır ıslanır hem yürürdük şimdi el olduk.
1: Ya vallahi hani bu saatte bile bu performans çok teşekkür ediyoruz
0: abi,
1: efendim.
0: Uzun zaman sonra ilk defa ben 6.30'da uyandım ya. Ha, pardon 6.29'da.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 4500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Kendim arkadaş arıyorum. Aradım bana uyacak dediğimi yapacağım.
2: Bomba bomba İsmail YK Süper FM'de bugün konuğumuz. Vallahi yani hepimizin enerjisi değişti. Aa, dans ediyorlar orada, inanamıyorum ya şu an var ya. Yani bambaşka bir evrene geçmiş gibi hissediyorum ya.
3: Geri dönmeyeceğiz ama. Yani burada kalalım.
2: Rutinden biraz. Öyle böyle çıkmadım. Ben artık geri dönemeyebilirim gerçekten.
3: Tadını tuzunu çıkaralım.
2: Evet, beni beklemeyin arkadaşlar, siz devam edin. Ya gerçekten iyi ki geldiniz. Yemin ediyorum ben şu an eminim ki dinleyen binlerce dinleyicimle beraber, ben de dahil olmak üzere, bambaşka bir sabaha uyandık. Çok teşekkür ediyoruz ya.
3: Ederim, ben teşekkür ederim. Konseri istedin, konser veriyoruz burada.
2: Gerçekten öyle oldu ama ya yemezler. Biz o bandanaları takıp gelip orada İsmail diye bağıracağız.
3: Yo yo, bomba bomba gibi olacak inşallah. Güzel olacak. Gaza basacağız.
2: Evet,
3: hep beraber ve hep birlikte.
2: Temmuz'un 5'inde albüm geliyor. Dolu dolu bir albümle, İsmail YK'nın en yeni şarkılarıyla, türlü sürprizleriyle yeniden kavuşuyoruz sevgili müzikseverler.
3: İnşallah
2: haberiniz
3: beğenirsiniz.
2: Olsun.
3: Umarım beğenirsiniz.
2: Hiç şüphem yok.
3: Aynen. Tabii birkaç klipler de olacak beraber birlikte. Hepsini aynı anda vereceğiz.
2: Süper.
3: Müzikon prodüksiyonda yine çıkacak. Bakalım, yine şöyle güzel fotoğraflı motoraflı böyle ellerimizde bir hatırlarsın. Çok eskileri hatırlar mısın?
2: Kartonet mi?
3: Kasetleri hatırlar mısın?
2: Tabii ki canım.
3: Ya, var mı yaş o kadar?
2: 21 senedir. İşte 34 yaşındayım, benim vardı canım. Evde bile şey arşivim var. Bende İsmail YK CD'si bile var evde. Niye getirmedim? Ne salam imzalatırdım ya.
3: Bu 9. albüm. İmzalarız herhalde. Böyle hatıramız olsun. 9. albüm olacak bu. 10. albümü de şeye hazırlıyoruz. Eski şarkıları yeniden.
2: Klasikler. Çok güzel. Evet. Süper, yeni versiyonlarıyla beraber.
3: O zaman tam 10 albüm olmuş oluyor.
2: Çok güzel.
3: Ama tabii ki bu demek değildir ki sonu geldi. Devamını getireceğiz tabii ki.
2: Vallahi çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çünkü yani muadili olmayan bir isim bence İsmail YK. Şu sebeple söylüyorum. Evet, herkesin hit şarkıları var. Evet, herkesin çok beğenilen şarkıları var ama arada bir fark var. İsmail YK'nın birçok şarkısı mega hit. Yani hit değil. Artık yani öyle bir seviyeye gelmiş ki. Yayında geçen hafta çaldığım zaman, hani o hep birlikte mesaj yolladık ya size. Şunu fark ettik hep birlikte, dinleyicilerim de dahil olmak üzere. Farkında olmadan ezbere biliyormuşuz biz şarkıları. Yani ben İsmail YK şarkısı bilmem diyen adam bile ezbere biliyor şarkıyı.
3: Güzel vallahi.
2: Bence
3: çok mutlu
2: abi, sen bizim büyü yaptın o şarkıları yaparken. Normal değil çünkü, bir de çok laf var senin şarkılarında, öyle küçük şarkılar değil.
3: Çok çok var yani. Ben bir de biliyorsun, normalde hani bir şarkıda bir şey okunduğu zaman ikinci kıtasında hemen kopyalarlar veya aynı sözler olur. Bizde o yok. Bize ikinci kıtası farklıdır. Farklı melodidir. Çok başka bir, mesela Bomba Bomba'da gördün. Ne kadar bölümler var. İsterim tabii, uyar tabii. Seni olsun. İşte ne bileyim, işte sana yanarım, ya da bu kız bana yaşımı sordu 21 dedi. İşte ne bileyim www.bombabomba bir güzel bekler. Nakaratı var ayrıca.
2: Farklı müzik tarzları var
3: içinde. Bas Gaza da öyleydi. Mesela evet. Çikolata gibinin de ikinci kıtası. Yani birçok şarkılarımız da öyle. Bir de bizim şarkıların iyi tarafı, ömrü uzun oluyor. Yani bu sene dinleniyor, seneye başka şarkı. Bizim şarkıların ömrü uzun.
2: Evet.
3: Mesela Kudur Baby daha geçen sene miydi? Tekrar
2: viral oldu.
3: Şey oldu,
2: tabii.
3: Viral oldu.
2: Tabii.
3: Şekerim Benim. İşte o da güzel bir yönü var. Yani bizim şarkıların ömrü uzun olması bizi gerçekten mutlu ediyor.
2: Biz de size uzun ömürler diliyor, sağlık diliyor ve daha nice güzel seneler boyunca bu güzel şarkıları bize sunun. Biz de beraber eğlenelim, beraber ağlayalım, duyguları beraber paylaşalım.
3: Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şey olmasın şimdi, yanlış anlayın. Benim de tabii ki şarkılar arasında bazı şarkılardan unutulmuş birkaç şarkılarımız da var tabii ki.
2: Mesela yerini bulmadı dediğiniz bir şarkı var mı? Ya bu şarkı bence daha iyi bir noktaya hak ediyordu dediğiniz.
3: Ya şöyle, mesela Bas Gaza, Bomba Bomba, bunlar hala dinleniyor. Kudur Bey, bunun gibi 20-25 tane şarkılarımız var. Şapur Şupur da baya bir tutmuştu. Yerini de aldı yani. Hı-hı. Ama o biraz çok çabuk. Yani çabuk demeyeyim de, o mesela bu ara çok fazla okunmuyor. Ama sanki bana öyle geliyor ki o da yine tekrar bir gündeme gelecek bir gün.
2: Onu da ezbere biliyoruz. Geçen çaldım yayında. Ben yemin ediyorum baştan sona hiçbir yere bakmadan ezbere okuyabilirim.
3: Eyvallah.
2: Mümkün ya. Yani. O zaman madem öyle, şapur şupurla toparlamış olalım. Ben sizi de çok fazla yormak istemiyorum. İyi ki geldiniz. Hem kendi adım hem dinleyeceğim adına teşekkür ediyorum. Daha nice güzel seneler boyunca dediğim gibi bu güzel şarkıları beraber dinleyelim. Size de Allah gönlünüze göre versin. İnşallah bu sene de böyle bu albümle beraber çok daha mutlu hissedeceğiniz güzel bir dönem olsun.
3: İnşallah. İnşallah hep beraber ve hep birlikte.
2: O zaman gidiyoruz.
3: Gidiyoruz. Gidiyorum. Gidiyor muyuz? Burada o zaman vedalaşıyoruz.
2: İşte evet, onu
3: ya çok teşekkür ederim ya Doğancan. Sen gerçekten cansın. Seviliyorsun. Sana biraz sonra bir daha sarılacağım.
2: Ya,
3: bak sen ederim. Diyorum görüyorsun. Yani o kadar ki samimi geldi.
2: Ben valla aralarda hep abi dediğim için niçin? Ben zaten öyle görüyorum yani. Sağ ol.
3: Süper FM dinleyicilerine buradan sevgiler, saygılar. Sevenlerimize kendilerine zaman ayırıp bizi dinledikleri için çok

0: Kral'dan canlı yayında en iyiler.
1: Kendim arkadaş arıyorum. Aradığım bana uyacak dediğimi yapacağım.
2: Bomba bomba İsmail YK Süper FM'de bugün konuğumuz. Vallahi yani hepimizin enerjisi değişti. Aa, dans ediyorlar orada. İnanamıyorum ya, şu an var ya. Yani bambaşka bir evrene geçmiş gibi hissediyorum ya.
3: Geri dönmeyeceğiz ama. Yani burada kalalım.
2: Rutinden biraz. Öyle böyle çıkmadım. Ben artık geri dönemeyebilirim gerçekten.
3: Tadını tuzunu çıkaralım.
2: Evet, beni beklemeyin arkadaşlar, siz devam edin. Ya gerçekten iyi ki geldiniz. Yemin ediyorum ben şu an eminim ki dinleyen binlerce dinleyicimle beraber, ben de dahil olmak üzere, bambaşka bir sabaha uyandık. Çok teşekkür ediyoruz ya.
3: Ederim, ben teşekkür ederim. Konseri istedin, konser veriyoruz burada.
2: Gerçekten öyle oldu ama ya yemezler. Biz o bandanaları takıp gelip orada İsmail diye bağıracağız.
3: Yo bomba bomba gibi olacak inşallah. Güzel olacak. Gaza basacağız.
2: Evet.
3: Hep beraber ve hep birlikte.
2: Temmuz'un 5'inde albüm geliyor. Dolu dolu bir albümle, İsmail YK'nın en yeni şarkılarıyla, türlü sürprizleriyle yeniden kavuşuyoruz. Sevgili müzikseverler,
3: İnşallah
2: haberiniz
3: olsun. İnşallah beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz.
2: Hiç şüphem yok.
3: Aynen. Tabii birkaç klipler de olacak beraber birlikte. Hepsini aynı anda vereceğiz.
2: Süper.
3: Müzikon prodüksiyonda yine çıkacak. Bakalım, yine şöyle güzel fotoğraflı motoraflı böyle ellerimizde bir hatırlarsın. Çok eskileri hatırlar
2: Kartonet
3: mısın?
2: Kartonet mi?
3: Kasetleri hatırlar mısın?
2: Tabii ki canım.
3: Ya, var mı yaş o kadar?
2: 21 senedir. İşte 34 yaşındayım, benim vardı canım. Evde bile şey arşivim var. Evet. Bende İsmail YK CD'si bile var evde. Niye getirmedim? Ne salam imzalatırdım ya.
3: Bu 9. albüm. İmzalarız herhalde. Böyle hatıramız olsun. 9. albüm olacak bu. 10. albümü de şeye hazırlıyoruz. Eski şarkıları yeniden.
2: Çok güzel. Evet. Süper, yeni versiyonlarıyla beraber.
3: O zaman tam 10 albüm olmuş oluyor.
2: Çok güzel.
3: Ama tabii ki bu demek değildir ki sonu geldi. Devamını getireceğiz tabii ki.
2: Vallahi çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çünkü yani muadili olmayan bir isim bence İsmail YK. Şu sebeple söylüyorum. Evet, herkesin hit şarkıları var. Evet, herkesin çok beğenilen şarkıları var ama arada bir fark var. İsmail YK'nın birçok şarkısı mega hit. Yani hit değil. Artık yani öyle bir seviyeye gelmiş ki. Yayında geçen hafta çaldığım zaman, hani o hep birlikte mesaj yolladık ya size. Şunu fark ettik hep birlikte, dinleyicilerim de dahil olmak üzere. Farkında olmadan ezbere biliyormuşuz biz şarkıları. Yani ben İsmail YK şarkısı bilmem diyen adam bile ezbere biliyor şarkıyı.
3: Güzel vallahi.
2: Bence
3: çok
2: abi sen bizi. Büyü yaptın o şarkıları yaparken. Normal değil çünkü, bir de çok laf var senin şarkılarında. Öyle küçük şarkılar değil.
3: Çok var yani, ben bir de biliyorsun normalde hani bir şarkıda bir şey okunduğu zaman ikinci kıtasında hemen kopyalarlar veya aynı sözler olur. Bizde o yok. Bizim ikinci kıtası farklıdır. Farklı melodidir. Çok başka bir, mesela bomba bomba da gördün. Ne kadar bölümler var. İsterim tabii. Uyar seni olsun. İşte ne bileyim, işte sana yanarım, ya da bu kız bana yaşımı sordu 21 dedi. İşte ne bileyim www.bombabomba bir güzel bekler nakaratı var ayrıca.
2: Farklı müzik tarzları
3: var içinde. Baskaza da öyleydi. Mesela Çikolata gibinin de ikinci kıtası. Yani birçok şarkılarımız da öyle. Bir de bizim şarkıların iyi tarafı ömrü uzun oluyor. Yani bu sene dinleniyor, seneye başka şarkı değil. Bizim şarkıların ömrü uzun.
2: Evet.
3: Mesela Kudur Baby daha geçen sene miydi? Tekrar
2: viral oldu.
3: Şey oldu
2: tabii.
3: Viral oldu. Tabii. Şekerim Benim. İşte o da güzel bir yönü var. Yani bizim şarkıların ömrü uzun olması bizi gerçekten mutlu ediyor.
2: Biz de size uzun ömürler diliyor, sağlık diliyor ve daha nice güzel seneler boyunca bu güzel şarkıları bize sunun. Biz de beraber eğlenelim, beraber ağlayalım, duyguları beraber paylaşalım.
3: Teşekkür ederim. İlk ya varsınız. Şey olmasın şimdi yanlış anlayın. Benim de tabii ki şarkılar arasında bazı şarkılardan unutulmuş birkaç şarkılarımız da var tabii ki.
2: Mesela yerini bulmadı dediğiniz bir şarkı var mı? Ya bu şarkı bence daha iyi bir noktaya hak ediyordu dediğiniz.
3: Ya şöyle mesela Bas Gaza, Bomba Bomba, bunlar hala dinleniyor. Kudur Bey, bunun gibi 20-25 tane şarkılarımız var. Şapur Şupur da baya bir tutmuştu.
2: İlk
3: yerini de aldı yani. Hı-hı. Ama o biraz çok çabuk. Yani çabuk demeyeyim de o mesela bu ara çok fazla okunmuyor. Ama sanki bana öyle geliyor ki o da yine tekrar bir gündeme gelecek bir gün.
2: Onu da ezbere biliyoruz. Geçen çaldım yayında. Ben yemin ediyorum baştan sona hiçbir yere bakmadan ezbere okuyabilirim.
3: Eyvallah.
2: Mümkün ya. Yani. O zaman madem öyle şapur şupurla toparlamış olalım. Ben sizi de çok fazla yormak istemiyorum. İyi ki geldiniz. Hem kendi adım hem dinleyeceğim adına teşekkür ediyorum. Daha nice güzel seneler boyunca dediğim gibi bu güzel şarkıları beraber dinleyelim. Size de Allah gönlünüze göre versin. İnşallah bu sene de böyle bu albümle beraber çok daha mutlu hissedeceğiniz güzel bir dönem olsun.
3: İnşallah. İnşallah hep beraber ve hep birlikte.
2: O zaman gidiyoruz.
3: Gidiyoruz. Gidiyorum. Tamam. Gidiyor muyuz? Burada o zaman vedalaşıyoruz.
2: İşte, evet, onu
3: ya çok teşekkür ederim ya Doğancan. Sen gerçekten cansın. Seviliyorsun. Sana biraz sonra bir daha sarılacağım.
2: Ya,
3: bak sen diyorum görüyorsun. Eyvallah. Yani o kadar ki samimi geldi.
2: Ben vallahi aralarda hep abi dediğim için niçin? Ben zaten öyle görüyorum yani. Sağ
3: Süper
2: ol.
3: FM dinleyicilerine buradan sevgiler, saygılar. Sevenlerimize kendilerine zaman ayırıp bizi dinledikleri için çok teşekkür ederim.

0: Belki bu insanın özlediği kendi benliği de olabilir, eski hali. Gel dönelim eve, kendimize geri dönelim diyor şarkıda.
1: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

2500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

4500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

Süper 20'de yolculuk tüm hızıyla başlarken Mabel Matiz uğurluyor ve şimdi de pürüzsüz akustik rüzgarlar estiriyoruz. Radyosunu yeni açanlara, aramıza yeni katılanlara kocaman bir selam. Sırada duru vokal rengiyle içimize işleyen, her performansıyla ruhu dinlendiren Simge var. Geçtiğimiz haftalara göre yerini biraz daha aşağılara bırakırken bu şahane slow performans bu hafta Süper 20'nin 19. basamağında yerini koruyor. Kalpsiz bir serseri Süper FM'de.

Hafta sonunun en sevilen şarkıları peş peşe geliyor. Süper 20'de hız kesmiyoruz. Manifest için son dönem gerçekten bambaşka geçiyor. Bir yanda zirvedeki hileli, diğer yanda haftalardır listeden düşmeyen daha iyi. Aynı anda iki şarkıyla geri sayımda yer almak her gruba nasip olmuyor. Bu da Manifest'in ne kadar güçlü bir dönemden geçtiğini

Süper 20'de geri sayım tüm hızıyla akarken listedeki sert rekabetin sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Sosyal medyada dev bir akıma dönüşen ve dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran o büyük hit. Bu hafta tam 10 basamak birden gerileyerek 17 numaraya yerleşiyor. Serkan Nişancı'nın kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası olan yayınlandığı ilk günden bu yana ağır ama emin adımlarla büyüyen şarkısı Eller Üzer bu hafta Süper 20'nin 17 numarası.

Güzel Anlar Süper 20 ile devam ediyor. Sırada modern zamanların en büyük duygu ustalarından birine teslim olma zamanı. Geçmişin o köklü arabesk ruhunu günümüz modern prodüksiyon kalıplarıyla o kadar iyi harmanlıyor ki her dinlediğimizde aynı yoğun melankoliyi hissettiriyor. Semi Cenk, etkileyici sesi ve sarsıcı yorumuyla bu hafta listemizin 16. basamağında gücünü koruyor. Vur beni.

0: Süper 20'de geri sayım hız kesmeden devam ediyor. Semih Cenk'in o duygusal havasından sonra Rota bu kez bizi nostaljik ama bir o kadar da dinamik bir dünyaya götürüyor. İnsanın içini ısıtan retro esintileri modern altyapıyla buluşturan harika bir işbirliği sırayı alacak. Emre Fel ve Funk Takıl ortaklığı Bir Güldün bu hafta Süper 20'de 15 numarada yerini koruyor.
1: Bizim için bu manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: yavrucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'de geri sayım sürerken her projesiyle ezber bozan bir hit makinesinin dünyasına giriyoruz şimdi de. Dürüst, samimi ve tamamen filtresiz anlatım tarzıyla müzikseverlerin gönlünde tat kuran Blok 3 sahnede. Büyük ses getiren stüdyo albümü Kayıp Persona'nın en çok dinlenen parçalarından biri olan Kayıp Kalp Süper 20'de 14. sırada.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen hitlerinin yer aldığı Süper 20'de zirveye doğru ilerliyoruz. APO'yu yıllardır farklı tarzlarda dinledik ama ömrüm onun en içten çalışmalarından biri olarak öne çıktı. Sözleriyle olduğu kadar taşıdığı duyguyla da hafızalarda yer eden şarkı uzun zamandır listenin güçlü parçalarından biri olmayı sürdürüyor. APO bu hafta ömrümle Süper 20'nin 13 numarası.
1: Öyle bir ağırlık var.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 en özel isimlerle devam ediyor. Süper 20'de duygusu ağır basan şarkılar kuşağında tempoyu sokan samimi ritmiyle buluşturacağız.

Ve şimdi sırada bu haftanın en özel yeni girişlerinden biri var. Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Yalın. Uzun bir aradan sonra akşamüstüyle yeniden listemizde. Yazın sıcaklığını ve o tanıdık Yalın romantizmini bir araya getiren şarkı, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü ve daha ilk haftasında Süper 20'ye adını yazdırdı. İlk onun hemen öncesinde Yalın.

0: Az sonra 10 numarayı dinleyeceğiz ama öncesinde geride kalan şarkıları hatırlayalım.
1: 20 numara.

8 numara.

0: Sony iki numara.
1: Rüyalar gibiydin, kabuslarım oldun hem ağlatırken.

Ve nihayet Süper 20'de en heyecanlı yere, yani ilk onun içine ayak basıyoruz. Şarkıya geçmeden önce sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğin en kalitelisine ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanan podcastlerimizi ve en özel playlistleri anında keşfedebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da yolculuk yaparken Karnaval hep yanınızda. Bu arada unutmadan Karnaval'da benim hazırlayıp sunduğum bir podcast serisi var. Sesli Harfler. Bu seride her hafta günlük hayatta kullandığımız nesnelerin, mesleklerin ve icatların sıra dışı, bilinmeyen tarihsel yolculuklarına çıkıyoruz. İcatların ve geçmişin gizemli dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler podcast'ime bekliyorum. Ve şimdi Süper 20'de ilk onun kapısını teknoloji duyguyla birleştiren, çok özel ve ezber bozan bir projeyle açıyoruz. Yapay zeka teknolojisini kırılmış bir kalbin en saf, en insani haykırışıyla harmanlayan Mehmet Acıoğlu imzalı hit sahnede. Geçtiğimiz haftaya göre bir basamak gerileyerek bu hafta 10 numaraya yerleşen bu dijital çağın büyük hiti "İhtiyacım Var"

Hafta sonunun keyfini Süper FM'in en hit şarkılarıyla çıkarmaya devam ediyoruz. Süper 20'de ilk 10'un içinde heyecan katlanırken sıra sahnelerin en güçlü, en enerjik vokallerinden birine geliyor. Pop müziğin tecrübeli ismi Berkay. Kendine has tarzı ve radyoları anında ele geçiren yüksek enerjisiyle listeye girdiği günden beri yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Zirvenin biraz daha yakınına gelen Berkay bu hafta Aslanlar Doğuyor'la 9 numarada. Madem bize...

0: yavrucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Haftanın en çok konuşulan şarkılarıyla geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta listeye hızlı bir giriş yapan Derya Ulu, Şımarık'la yükselişini bu hafta da sürdürüyor. Yazın enerjisini taşıyan şarkı, hareketli yapısıyla kısa sürede kendine güçlü bir yer açtı. Görünen o ki yolculuk daha yeni başlıyor. Derya Ulu bu hafta Şımarık'la Süper 20'nin 8 numarasına kadar yükseldi.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 8 numara. Son.

listesi Süper 20'de enerjiyi yükselten isimlerden biri Elif Buse Doğan var sırada. Güçlü vokal performansı ve şarkılarına kattığı modern ruhla her projesinde farkını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz haftaki yerinden bir basamak gerileyerek Yangın Yeri ile bu hafta 7 numarada kendine yer buldu.

bir adım kaldı. Mele Bedel. Türk popunun hafızalara kazınan şarkılarından iki tas çorbayı yeniden yorumlayarak eskiyle yeniyi aynı potada buluşturdu. Mustafa Sandal repertuarından çıkan bu özel parça Mele Bedel'in yorumuyla bambaşka bir hava kazandı ve kısa sürede yazın en çok konuşulan işlerinden biri oldu. İlk 5'in hemen kıyısında Mele Bedel var. Bu hafta Süper 20'nin

Keyif dolu muhteşem bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla yaklaştığımız şu dakikalarda ilk 5'in açılışını yapıyoruz. Sahne duruşuyla, güçlü vokaliyle popun en önemli kadın seslerinden Hadise sahnede. Listede muazzam bir tırmanış gerçekleştirerek tam 13 basamak birden ilerleyen ve adını ilk 5'in içine yazdıran Hadise.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun tadını çıkardığımız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla güne eşlik ediyoruz. Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk dörde adım atıyoruz. Bazı düetler sadece aynı şarkıda buluşur, bazıları ise ilk andan itibaren birbirini tamamlar. Blok 3 ve Poison'in Çok Güzel Gülüyorsun'u da tam da onlardan biri. Yayınlandığı gün

2020'de zirveye artık sadece birkaç adım kaldı. Haftalardır liderlik koltuğunun tek ve sarsılmaz sahibi olan Modern Sound'un iddialı ekibi Manifest'le Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan ortaklığı Hileli bu hafta zirveden iki basamak birden gerileyerek 3 numaraya yerleşiyor. Bakalım bu haftanın zirvesinde kimi göreceğiz?

Artık zirveye çok yakınız. Yapay zeka destekli projeler arasında adından en çok söz ettiren çalışmalardan biri olan Dilim, haftalardır listenin üst sıralarındaki yerini koruyor. Mebrure bu projeyle sadece farklı bir üretim anlayışı ortaya koymadı. Aynı zamanda zirve yarışının değişmez isimlerinden biri olmayı da başardı. Bu haftada 2 numaradaki sarsılmaz yerini koruyor ve zirve

Ve Süper FM'de Türkiye'nin en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'nin zirvesindeyiz. Bu hafta sarsıcı bir değişim yaşanıyor ve liderlik koltuğuna yepyeni bir grup oturuyor. Ankara'nın o samimi, biraz puslu ve tamamen alternatif rüzgarını tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Echoes, iki basamak birden yükselerek muazzam bir başarıya imza atıyor ve Süper 20'nin bu haftaki bir numarası oluyor. Canlı performanslarındaki enstrüman hakimiyeti ve saf duygusuyla zirvenin yeni sahibi Ankara Echoes, Beni Al. Zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine buradayız. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerli.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: the heart.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Aha! Yerinde dur, yerinde dur.
1: O seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper
0: FM. Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Bir saat boyunca bu hafta çıkan yeni şarkıları birlikte keşfedeceğiz. İlk şarkımız İkilem ekibinden geliyor. Sözü ve bestesi Harun Çelik'in, aranjörlüğünü ise Serhat Karan ve Uğur Ateş'in üstlendiği yeni şarkı. İkilem, Bak Dünya Dönüyor'la Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

birlikte çalıştığı farklı ve özel bir iş çıktı. Umarım siz de dinlerken en az bizim kadar keyif alırsınız. Kıyamamı bu hafta boyunca Apple Müzik'teki Pusula listesinden de dinleyebilirsiniz. Şimdi

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bu hafta yeni şarkıları dinlerken aslında geçtiğimiz yıllarda dinlediğimiz şarkıların cover versiyonları var. Bu hafta çok çoğunlardan da dinleyeceğiz. Onlardan birine geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Gökhan Türkmen. Yıllar önce Tarkan'dan ve MFE'den dinlemiştik. Şimdi ise Gökhan Türkmen kendine özgü yorumuyla söyledi. Gökhan Türkmen Yandım şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devamında bir sesli mesaja geldi sıra. Işıl Ayman. Yeni şarkısı Yorulalım Başkan Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Işıl neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Işıl Ayman. Yeni şarkım Yorulalım Başkan yayınlandı. Uzun zamandır sizlerle kavuşturmayı bekliyorduk şarkıyı. Sıcacık yaz aylarında hepimizi dansa kaldıracak Yorulalım Başkan şimdi Pusula'da. Gel.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Işıl Ayman'ı geride bırakırken şimdi ise Sinan Akçıl, Enes Yolcu ve Kerero şarkısı var. Bir dakika daha dur şarkısıyla pusulada olacaklar ama şarkıdan önce bakalım Sinan Akçıl neler söylemiş.
2: Herkese merhaba, ben Sinan Akçıl. Yeni şarkım Bir Dakika Daha Dur. Şimdi pusulada sizlerle. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi bana ait. Şarkıda çok sevdiğim kardeşim Enes Yolcu ve Kero ile Triple deniyor. Üçümüz beraber söylüyoruz şarkıyı. Çok acıklı bir hikayesi var. Yaşadığım bir hikayeyi anlattım. Umarım sen de dinlerken keyif alırsın. Çok sevdiğim birisi varsa ona bir dakika daha dur. Sadece bir dakika daha dur demekten vazgeçme bence. Bir dakika daha dur. Şimdi pusulada

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Bir önceki anonslardan birinde söylediğim gibi geçtiğimiz yıllarda dinlediğimiz şarkıları şimdi kendine özgü yorumlarıyla yeniden söylediler. Şimdi sırada Ceylan Ertem var. Yıllar önce Tarkan'dan dinlemiştik. Şimdi ise Ceylan kendine özgü yorumuyla söyledi. Ceylan Ertem Hepsi Senin mi şarkısıyla Pusula'da. Başkası

0: senin mi?
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla
2: Pusula. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi yine bir cover şarkı bizlerle olacak. Kimden bahsediyorum? Aylince, şarkısı Çakkıdı. 2000'lerin başında Kenan Doğulu'dan dinlemiştik. Şimdi ise kendine özgü yorumuyla söyleyecek Aylince, Çakkıdı şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Aylince neler söylemiş.
3: Merhaba, ben Aylince. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan, düzenlemesini Selçuk Şahin'in yaptığı Çakkıdı şarkımız şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Epo Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Ferhat Göçer'e geldi. Sözü ve bestesinin kendisine ait olduğu yeni şarkısı. Tutkunum Sana, şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra Gözde'ye geldi. Deliler şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Gözde neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Gözde. Yepyeni şarkım Deliler, sözü ve müziği Zeki Güner'e, aranjisi Cenk Kandıralı'ya ait olan şarkım. Şimdi Pusula'da sizlerle.

0: en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel şarkılardan, birbirinden özel mesajlar var. Bu hafta da bolca şarkılardan var. Sıra geldi İnanç Karaduman'a. Yeni şarkısı Yaz Geldi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım İnanç neler söylemiş.
2: Herkese merhabalar, ben İnanç Karaduman. Kıpır kıpır bir yaz şarkısı yaptık. Sözü bana ve Rabia Ünlü'ye, müziği bana ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Gülek yaptı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesajı geride bırakırken bir yenisine daha geçiyoruz. Sırada Ayla Bal Yemez var. Delikanlı şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ayla neler söylemiş.
4: Merhaba, ben Ayla Bal Yemez. Yeni şarkım Delikanlı şimdi Pusula listesinde. İyi

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra Rubato ekibine geldi. Veda şarkısıyla Pusula'da olacaklar ama şarkılar önce bakalım neler söylemişler.
2: Merhaba, biz Rubato. Yeni şarkımız Veda yayında. Sözü ve müziği Soner Han ve Oğulcan Gezgin'e ait eseri Rubato dokunuşuyla yorumladık. Klibimiz Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekildi. Herkesin kendinden bir parça bulacağı şarkımız şimdi Pusula'da sizlerle.
3: Hiç hakkın

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yavaş yavaş sona geliyoruz. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi Tuğçe Ayberk'ten geliyor. Yeni şarkısı Sen Bekar Ben Bekar'la Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Tuğçe neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Tuğçe Aybek. Yeni şarkım Sen Bekar Ben Bekar'ı nihayet sizlerle buluşturabildim. Şarkının sözleri ve müziği bana ait. Düzenlemesini ise Emrah Demiralp yaptı. Enerji, kıpır kıpır, pozitif bir yaz şarkısı hazırladık sizin için. Şarkının klip yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi. İç mekan, dış mekan çekimler ve yapay zeka görselleri hepsini birden kullanarak hibrit bir klip hazırladık. Klibimiz de kıpır kıpır enerjik ve pırıltılı bir klip. Umarım şarkımızı seversiniz, keyifle dinlersiniz. Yeni şarkım Sen Bekar, Ben Bekar şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Benim İrhan. Şimdi sırada Meyra var. Sözü ve bestesi Murat Güneş'e, aranjörlüğün ise Erdem Kınay'ın üstlendiği yeni şarkısı Sen Sana İyi Bak Pusula'da olacak. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Pusula sona erdi. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula, Karnaval'da ve Apple Music'te. Pusula.
1: Ve Arçelik mağazalarında.
2: Reklam.
3: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir.
1: E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval app'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.